yapa, barat batura, batot pabro, pap ba, ayabo, labo ba, abid babe, abid yapa.